0: Kendisi bana hiç kes, twinim stun stres. Chicago da bize girve, Chicago da bize. Bize kendisi bana hiç kes, twinim stun stres.
1: SK2.